Vakuna! Rica rici, rica rici! Ne mari bakarişka! Hakuchi, hakuchi! Yali usta nana nakushpa! Şukşinaja takişunchi!